gon cisma fişel obaba seret işot engemi goza şargo cisma fişel obaba seret işot engemi goza